0: için Azize'yi bakardı, İsrail'e olan bir gari. Evet, evet, bu. Bu sefer en ortamın dağı getirmeyin eriyen çoğu. Oh, İsrail'e dökülesin rayısları bu, sen böyle bir gari de. Baba, baba, İsrail'e dağrı, sıçayı var, annemi tamamı da layık ötürün ya. Ben bana bunu başarırsın ay. Ben bana bunu başarırsın ay. Ben bana bunu başarırsın ay. Ben bana bunu başarırsın ay. Ben bana bunu başarırsın ay. Ben bana bunu başarırsın ay. Ben bana bunu başarırsın ay. Ben bana bunu başarırsın
1: बजार प्रोप्राइटर लक्ष्मीराज वागले सम्पर्क 9846061268 र 9856602268
2: सुन्नु गाउँमा सारा भएको छ तपाईँ त आज जानुहोस् अनि यो चाहिँ हामीले सबै कुरा गरेर चाहिँ तपाईँलाई पठाउँछौँ त्यसको चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ सबै कुरा

0: Bütün sağlamlarına parakalı, zamanla parlakı, esnesiyet süreçler gönlü hız.
1: Herada ilerik deriniz kul, sokağa göre geçer hızın değil.
0: Hamra defeti taharı,
1: sürt çaresi.

0: Gun Horse. Yerevan English Boarding School. Sıkardığındaki saat bölümünde.
1: Hangi adı sıkıda kadar?
0: Çok sıra sarıtı sıkı bağıtlarına adlatan gireyini.
1: Bana sıkıdır adını sıkıdır adını yaparak dursun bir daha.
0: Sonra da sıkıdırla kadın. Pıstıkla ile ila önce de kutlu bir daha.
2: Evet. Ahima kanda kuna avnezi gerdiler. Cipil kuat harma 50 kutuşat samaj sıkıdan kutlu
3: bir daha. Bihanı 7 bazı 9
0: bazı kutlu. Thank you.

Radyo Anda bir platformu Amerika Kastilya Java Dünya ve Genel Mobile'da Dizka Antistu Lise Dizanı Dota Komisyonu Adım Betçen Serdanız Versat'ı 300 Tepidimiz Vatik

0: ediyoruz. Bağlamdaki bu defada sabah üniversiteleri arası Maratop'a adını giden takıları konserlerine bitme garipta.
1: Cepta çatal, soft tank, lirik altın, sari, kutasırlar, konserlerine bitme garipta.
0: Sampurka, Prince of Hemsley House, Mobile, Antalya.